哪里有爸爸有爸爸你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊你啊